Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre kilop gibi, kilop gibi, kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime
3: başlıyor. Hadi bayanlar, bayanlar, evet, baylar. Radyonuzun sesini,
1: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Dinleyin, dinleyin. Vallahi söylüyorum. Burada bedava. Evinize gelsem en az 5000 alırım abi. Açıklara söylüyorum. Ama bugün yine anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Baba toplanmışız ya, vallahi söylüyorum. Teşekkürler gençlik. Tabii canım, bu saat itibariyle. Babacığım, hangi radyo dinlenir ki? Tabii ki de bu radyo dinlenir. Bölgenin en iyisi dinlenir. Malum biliyorsunuz, bir biz varız. Bir de bir sürü uyduruk uyduruk radyolar. Evet. Oğlum, uyduruk diyorsun. Yarın öbür gün o radyolarda çalışmak zorunda kalırsan. Ya arkadaşım, sevgili dostum, beni tanımıyor musunuz ya? O zaman da o radyo kral olacak, bu radyo uyduruk olacak ya. Bir afyonu patlatalım. Kendimize gelelim. Umarım iyisiniz gençlik. Hep söylüyorum, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Evet abi. Bak bana. Güne gülümseyerek başlayan insanlar var, biliyorsunuz değil mi? Evet abi. Onlar işte radyo programcıları. Sebep? Çünkü bunun için para alıyorlar. Yani. Valla insanlar mutlu mu değil mi? Mutlu taklidi mi yapıyor? Bilmiyorum ama. Dün bir dinleyici bana böyle bir mesaj yollamış. Hayretler içerisinde okudum ya. Hani bizdeki manzarayı bahsediyoruz, işte diyoruz, geçim sıkıntısı, ekonomi vesaire vesaire. Bak şimdi diyor ki, buldum da aynı zamanda mesajı. Yaşadığım yerde insanlar çok mutlu diyor. Alışverişe gidiyorsunuz, insanlar gülüyor. Sepetiniz karşılıklı geliyor, gülerek yol veriyor, selam veriyor, mutlu günler diliyor. Yayaysanız insanlar araçlarını, siz yola çıkmadan biraz böyle kala durduruyor, sizi bekliyor diyor. Dedim Allah Allah, neresi acaba burası? Sonra mesajın sonunda zaten yazmış, diyor ki bak, Frankfurt'ta bir kasabada yaşıyorum. Dedim ablacığım, bunu baştan söyleseydin ya be. Böyle bir tablo bize mümkün değil. Bizde abi, insanlar mutsuz, ruhumuz tükendi, tükeniyor. Sadece günü ve ömrü bitiriyoruz. Çeke sündüre üstelik de, vallahi yapıyorum. Belki de vallahi taklit yapıyoruz yani. Diğer sevdiğimiz insanlar üzülmesin diye gülme numarası yapıyoruz dostlar. Evet abi. İnceden inceden de deliriyoruz yani. Bugün yine haberlere bakıyorum. Vallahi deliriyoruz. Hoş, artık delirmek bana normal geliyor yani. Ben asıl delirmemiş olanlara garip garip bakıyorum yani. Benim psikoloji biliyorsunuz bozuk. Sizin de bozuk olsun diye elimden geleni yapıyorum. Şey yapalım ya. Bak bu radyo programında canım kardeşim, böyle promosyon, böyle bir şey yapalım. Huni dağıtalım dinleyenlerimize. Valla üstünde Arif Güven Showtime yazsın böyle. Valla beni dinleyenler, ben de dahil olmak üzere, Huni ile gezelim abi aslında. Çok da teşekkür ediyorum. Şimdi hani Huni ile gezelim, deliriyoruz falan diyorum ama... Doktor Sedat Bey, Doktor Sedat Bey, lütfen ameliyat, öyle değil ya, öyle değil. Çok mutlu oldum çünkü diyor ki ben, Arif abi, hastalara şifasın, daha ne diyeyim diye böyle bir fotoğraf da yollamış. Hakikaten böyle bir reçete var ki birazdan paylaşacağım sosyal medyamda. Şey, bir numarada ilaç ismi var, iki numarada ilaç ismi var, üç numarada canım kardeşim, Arif Güven Showtime dinlenmesi lazım diye böyle bir reçete kesmiş ya, vallahi söylüyorum. Evet abi. Doktor Sedat Bey ve bütün sağlık çalışanlarımıza selam olsun buradan. Velhasıl dur oğlum dur. Daha teşekkürname kısmını aradan çıkartamadık. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler.

0: yolculuklar diyoruz. Diyoruz dedikten sonra muhtemelen araç sahipleri yine bir diyeceklerdir. Yavrum üzgünüm yine yani. Yine. Vallahi söylüyorum. Şimdi programın başındayken böyle kötü haberler vermek istemiyorum ama şöyle söyleyelim o zaman ya. Sevgili dinleyenler, motorine 1 lira 22 kuruş daha yukarıya yönlü böyle bir fiyat iyileştirmesi olmuş yani. Evet abi. Benzine de geliyor, onu da söyleyelim. Ama şimdilik motorine 1 lira 22 kuruş daha yukarı yönlü böyle bir fiyat iyileştirmesi olmuş. Kurban oldum, ne güzel bak. Ya hiç kıymet bilmiyorsunuz, hakikaten söylüyorum ya. Yavrum. Şöyle söyleyeyim. Pollyanna gibi mutlu bakalım abi olaya. Sevgili dinleyenler, deponuzdaki akaryakıtın fiyatı değerlendi, gözünüz aydın. Evet abi. Böyle verelim abi. Neyse anlatırım. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, çiftçimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekliye. La dur da. Ve bütün radyoculara buradan Allah kolaylık versin abi. Kendi sektörümü hiç söylemiyorum abi. Benimki hiç işmiş gibi gözükmüyor çünkü insanlara. Vallahi söylüyorum. Abi 5 kişi oturuyoruz. Arkadaşlardan biri sallıyorum. İşte birader benim gitmem lazım, dükkanı açacağım diyor. Herkes şey diyor abi işte. Hayırlı işler olsun birader. Bol kazançlar olsun birader diyor. Aynı grupla ben oturalım. Benim gitmem lazım. Program saatim geldi diyorum. Hiç kimse bir şey demiyor abi yani. Hani birader iyi yayınlar. Ne bileyim, hiç böyle bir şey yok yani. Yaptığım iş gibi gözükmüyor abi. Bu sebepten dolayı emekli olunca manifaturacı dükkanı açacağım yani. Dur oğlum dur. Kurban olduğum. Tabii ki de unutmadık. Kleve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Harikasınız. Ki birazdan bakacağız mesajlara. Yoklama yapacağız. Neredeyiz? Bugün kimler bizlerle birlikte? Hepsini anlatacağım. Gençlik olabiliyorsa bunların zımbatırları. Şimdilik hiçbir yere ayrılma.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Show Time radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Show Time'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız, kurban olduğum. Memlekette ne oluyor da bitiyor, elbette kulaklarınıza getireceğiz. Aa diyorsun be, gerginlik tırmanmasa, pahalıya patlanmasa, yavrum şok yaşanmasa, bıçak kemiğe dayanmasa, felaket beklenmese, kuşku duyulmasa, vakit azalmasa, ölüm ayırmasa, facialar yaşanmasa, hayaller yıkılmasa, hasret kalınmasa, mecbur kalınmasa, kin kusulmasa, cana kastedilmese, ayrı düşülmese, trafik felç olmasa, yok olmasa, elden gitmese, fırsat kaçmasa, yollar ayırmasa, aşk ağlatmasa, kimse aldatmasa, acı duyulmasa, yalnız kalınmasa, çöküş yaşanmasa, yıllar geçmese be, cana tak etmese, ne güzel olur. Ama mağlubunuz iyisiyle kötüsüyle biliyorsunuz ki hayatı paylaşıyoruz canım kardeşim. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüme geldik bile. Hem sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım, hem de olabiliyorsa şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Teşekkürler klavye kahraman arkadaşlarımız, vallahi söylüyorum, harikasınız. 0530 071 43 55, canım kardeşim, bir daha söylüyorum, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sonracıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, Instagram adresimiz programımızın adı Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven abi. Yavrum, şu klimayı rica etsem biraz böyle bir düşürebilir misiniz? Çünkü şu anda kendime bak, daha programa gireli ne kadar oldu ama buzluğa atılmış kurbanlık et gibi hissediyorum ya. Donuyorum oğlum ben, kapat şunu. Vallahi söylüyorum, buz gibi yapmışlar abi odayı. Yani şu anda stüdyoda mıyım? Çok affedersiniz, Titanik'te serin serin buzdağlarına çarpıp gebermeye mi gidiyorum? Bu nedir? Bakalım bakalım bakalım. Canım ciğerim. Teşekkürler gençlik. Bak benim fotoğrafımı beğenmiş de, programa girmeden önce paylaşım. Yavrum şöyle söyleyeyim, o fotoğrafı tabii ki de beğenirsin. Çünkü ben de genç kızlar gibi en güzel fotoğraflarımı koyuyorum. Ama 50 tane oynama yaptıktan sonra yani. Bazen abi o kadar filtreden geçiriyorum, o oluyor bir oluyor, bakıyorum diyor oğlum bu sana hiç benzemiyor yani. Vallahi kandırıyorlar artık bizi, biliyorsunuz değil mi? Bu filtreler, yok uygulamalar. Evet abi. Aklınızda olsun, gençlik, internetten birisiyle tanıştığınız zaman vallahi söylüyorum yani. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Beyler, size çok önemli bir tüyo vermek istiyorum. İnternetten birisiyle tanıştın abi, fotoğrafını istiyorsun ya mesela. Lütfen fotoğrafı, hani o beğendiğiniz kızın omuzlarından sonrasını da yani merak edin, anlatabiliyor muyum? Yani. Çünkü bazı kızlar hakikaten söylüyorum, buzdağı gibi aşağıya doğru yani. Biz abi vesikalık fotoğrafı yolluyorlar. Bir safhane vallahi söylüyorum. İki göze bir tatlı çeneye kanıyoruz hemen. Öyle yapmayın. Vallahi hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, internette tanıştığınız kızın hani bu güzellik yarışmalarında böyle boydan bir fotoğraf istiyorlar ya. Ha, o fotoğrafı isteyin. O da sizden boydan isterse, yavrum boyuna güvenmiyorsan gönderme ya. Yüzüstü resim çekilmişler. Dur oğlum be, dur. Şimdi oy maşallah toparlanmışız. Gençlik çok çok teşekkürler. Babacım direkt Mardin'le başlıyoruz bugün. Mardin'den selamlar patron. Açtık radyoyu. Çok çok teşekkür ederim. Nazilli kurban olduğum. Bolu'dan selamlarımız var. Karaman aynı şekilde, Tokat'tan aynı şekilde. Yozgat burada. Londra'ya selam olsun. Bilecik, Düzce. Bigamıza selam olsun. Kurban olduğum. Viyana'dan selamlar var. Hem de bolca. Allah razı olsun. Buyurun. Nevşehir burada, Bandırma burada, Edirne burada, Uşak burada, Side burada. Maşallah. Eskişehir'den selamlar abi. Ertuğrul yollamış. Ertuğrul'um çok çok teşekkürler. Erzincan burada, yaz yoklamaya. Yettik gari. Samsun. Afyonkarahisar'dan selamlar. Adıyaman burada, Adana burada. Vallahi herkes toparlanmış gençlik ya. Kırklar elinden selamlar abi. Eyvallah kurban oldum. Buyurun dedim ki program için böyle bir promosyon yapalım abi. Benim programı dinleyenlere vallahi ben bir huni dağıtayım abi. Üstünde de Arif Güven Showtime yazsın. Belli olalım artık, ayrılalım yani bu toplumdan yavaş yavaş. Çiçeğim nereden buldun o huniyi? Bak kurban oldum. Hakikaten huniyle çekilmiş bir fotoğrafını yolladı bana. Bizde takılı zaten abi diyor. Burası Trakya. Seviliyorsun. Allah razı olsun canım kardeşim. Hani derler valla huni takmış, fotoğraf da çekmiş kendisine. Ben boşuna demiyorum, akıllısı beni bulmaz değil. Öyle değil mi? Yazıldı. Hacı Hacı Mekke'de deli deli dakikada bulurmuş abi. Biz bak hep birlikte hemen burada buluşuyoruz. Buyurun. Londra'dan selamlar, yayınlar Gonca. Teşekkürler, kurban oldum. Buyurun. Abi yayınlar. İnegöl selamlar, kurban oldum. Selam olsun. Düzce'den selamlar. Nazırım gelmiş, kurban oldum. Sabah sabah. Ha dur. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşim. Bugün de yoklamaya yaz. Belçika burada, sevgiler saygılar. Helal olsun haberiyle birlikte gelmiş. Hatta iki tane var anladığım kadarıyla. İkincisi helal olsun haberi mi? Dur tıklayalım bakalım. Ha diyor ki baykuş mesela hani uğursuzluk getirirmiş ya canım kardeşim. Öyle öyle bir inanç var. Hani rivayet. İşte hangi evin çatısında böyle bir baykuş görülürse o evden birisi ölürmüş. Dolayısıyla da uğursuzluk getirmiş. Bana da dinleyici baykuş muamelesi yapıyor şu anda. Gelir gelmez zamlarla başladın diye. Evet abi. Yavrum kurban olduğum sevgili dinleyenler ayrılmayın. Birazdan hem yoklama yapacağız bir tık daha böyle bir. Ondan sonra olabiliyorsa da haber başlıkları gelecek.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım. Arif Güven
5: Show. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Kocaköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.
9: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
10: Saygı mağazaları.
11: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız burada bayanlar baylar. Radyonuzun sesini alabiliyorsa birazcık daha fazla. Bakayım. Ne oldu? Buyurun. Hollanda'ya selam olsun. Esirim, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Bugün de bomba gibisin demiş ya. Eyvallah. Allah razı olsun. Bakalım. Buyurun. Arif abi merhabalar. Çandarlı'dan selamlar. Kurban oldum. Selam olsun. Paşam yazma yokluma ya. Ömer'im. Bizim kadro burada abi. Tabii canım. Ömer burada. Bakayım. Bu nedir? Kim olduğunuzu ve nereden de yazdığınızı mesajın sonunda belirtirseniz çok da mutlu olurum. Merkez. Neresi? Nevşehir merkezden selamlar abicim. Bugün Nevşehir'de gidip hakikaten söyleyeyim. Çok keyifli bir haber var ya. Daha doğrusu çok güldüğüm bir haber var ya. Paylaşacağım. Biz şimdi bu ne? Dur bakalım. Samsun Bafra'dan Erdoğan. İyi yayınlar. Adamın kralı. Allah razı olsun. Canım Samsun. Canım Bafra. Şimdi dur oğlum. Haberler. Ne oluyor da bitiyor. Çok ciddi haberlere girmeden önce ve fantastik haberler de var. Gençlik şöyle söyleyeyim. Yazın insanlar birbirlerini daha çok aldatıyorlarmış ya. Tabii hani hazır soyulmuşken diyoruz herhalde bilmiyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın gençlik. Aldatmayın. Aldatacaksanız da ne diyeyim abi, ne haliniz varsa görün. Ama bunu bütün dünyanın öğrenmemesini sağlayın. Çünkü kadınlar utandırılmaktan nefret ederler. Beyler tut ki yakalandınız. Bak 6 tane sihirli kelime var. Bu kelimeyi ezberleyin abi. Tut ki yakalandın. 1. İnkar. 2. Affedersin. Her zaman işe yaramayabilir, bana çok güvenmeyin yani. Dur oğlum şimdi. Dediğimiz gibi motorine 1 lira 22 kuruş. Canım kardeşim böyle bir zam var, bilginiz olsun. Bu arada yeni vergilerimiz var. Daha doğrusu artışlar var. Buyurun, resmi gazetede yayınlandı. Cep telefonundaki TRT bandrol ücretine büyük zam. Yavrum cep telefonu alıyoruz, TRT bandrol şey veriyoruz ya, parası veriyoruz ya. Ama ben bunu valla bak düşünüyorum. Bunun cevabını bulamıyorum abi. Şimdi cep telefonundan, akıllı kol saatlerinden, bilgisayardan, oyun konsolundan TRT bandrol ücreti niye veriyoruz biz abi? Ne alakası var şimdi? Bak oyun konsolunun TRT ile ne alakası var abi? Sallıyorum hani şimdi bazı duşaka binler çok böyle lüks oluyor. İşte radyo falan dinleyebiliyorsunuz ya. İşte duşaka bin alıyorsun, TRT pay veriyorsun abi. Evet abi. Neyse dur konuşuruz yani. Bu nedir bakalım? Bir kötü haberimiz daha var. O da tatlı sever misiniz gençlik, soralım. Vatandaşa ve tatlı sektörüne kötü haber. Şeker fiyatları fırladı. Yeni zamlar kapıda yavrum. E derler ki beklenti tatlı fiyatlarındaki artışta %40 civarında bekleniyor. La eskiden %3'ler %5'ler vardı. Şimdi abi %10 gelse bile mutlu oluyoruz lan. Mutlu oluyoruz valla. Ya da artık ne bileyim abi. Şahlandığımız için %10 ne kardeşim, kesmez bizi. Yaz oradan %40 falan mı diyorsun? Ne yapıyoruz yani? Anlatırız. Evet ya. Bugün gerçekten şöyledir. Bir ses kaydı dinleteceğim size. Çok keyifli, çok güzel yani. Bu nedir? Yer Tekirdağ. Şimdi bu iş, bir Türk genci, bizden bir kardeşimiz, yaşadığı ekonomik zorluğu anlatmak üzere hem yolda yürüyor hem de böyle işte kendisini çekiyor. Ama hakikaten kendisini çekiyor yani. İşte anlatıyor, işte şu kadar pahalı diyor, bu kadar pahalı diyor. Bu arada şimdi kadınlarımız da haklı. Malumunuz hani çaktırmadan onların videolarını çekenlerle ilgili bir sürü haber var ki bugün de var. Velhasıl arka taraftaki bir kadın da gerçekten hani onu çektiğini zannediyor ve tepki gösteriyor. Şimdi kadın mesela bizim Türk gencini Pakistanlı zannetmiş. Oysa çocuk hani hem yolda yürüyor hem de bir şey anlatıyor işte. Yani ekonomik zorluğu anlatıyor. Haber şu. Tekirdağ'da olmuş. Yaşadığı ekonomik zorluğu anlatmak için video kaydı alan Türk genci kaldırımdaki bir kadın tarafından Pakistanlı tacizci sanıldı. Kadınlar da haklı. Bak bugün yine onunla ilgili berbat haberler var abi. Valla bir şey söyleyeceğim. İnsanları hakikaten söyleyeyim ya. El birliğiyle delirdik abi. Evet abi. Adam, bu çocuk yani kardeşimiz dondurma bile alamadığını söylüyor ki dondurma fiyatlarına zaten zam gelmişti. Dondurma bile hani alamadığını anlatan bir genç var. Taciz edildiğini sanan bir de kadın var. Yani babacığım herkes paranoyak oldu ya. Tamam ya hani... Tamam şimdi bakıyorsun kardeşimizin bir suçu yok. Ama ablamız da haklı. Bilmiyorum abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Aslında bu videoda şöyle söyleyelim. Bir, böyle 10 saniyelik bir video. 10 saniye ya. Yani bu 10 saniyelik kısacık videoda ekonomi ve mülteci sorunu özetlenmiş zaten yani. Yapmayız. Bugün de dediğim gibi var abi, maalesef hani kadınlarımızı çaktırmadan böyle kameraya çekenler var. Bunlarla ilgili haberlerimiz de var. Şöyle söyleyelim. Kurban olduklarım, bak selfie çekerken tanımadığınız insanları kameraya almayın. Alınmaz zaten, ayıp ya. Evet abi. Selfie çekerken tanımadığınız insanlar kameraya alınmaz. Gerçi bu uyarıyı ben Arapça söylemem lazım herhalde, bilmiyorum. Velhasıl var, bir dünya haberimiz var. Sen yeter ki ayrılma.
0: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
6: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Müşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Hakan'ım kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Yeni yeni mesajlar var. Bakın. Bu nedir? Abi yayınlar. Çandarlı'dan Yiğit her zamanki gibi. Altyapı sensiz yapılmıyor. Kral Allah razı olsun canım kardeşim. Kepçeden böyle bir fotoğraf çekmiş. Kolay gelsin. Bakayım. Buyurun. Biz de buradayız. Kimsin sen? Menemen'den Tırcengin, iyi yayınlar. Buyur canım abim gelmiş. Geç kaldım bugün. Selamlar. Aleyküm selam. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Şu haberle bir başlayalım abi. Buyurunuz. Aldığı uyuşturucunun limon tozu çıktığını söyledi. Savcılığa şikayete gitti. Pardon. Evet abi öyle. Bursa'da H.Ç. 37 yaşında aldığı uyuşturucu madde limon tozu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ben boşuna söylemiyorum. Bak bu ülkede herkesin kafası güzel. Yemin ediyorum. H.Ç. sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den 22 yaşında... Aslında böyle bir uyuşturucu alıyor. Anlaşıyorlar, randevulaşıyorlar. Buluşuyorlar da 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç. kullandığı maddenin limon tozu çıkmasıyla

0: karşılığında 200 TL para verdiğinde söylüyor. Maddeyi kullandığında ise uyuşturucu değil, limon tozu olduğunu anlayınca şikayet etmek istediğini söylüyor. H.C. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken Ş.K.Y. de arama kararı çıkartılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyormuş. Yavrum, uyuşturucu alıyorsun, limon tozu çıkıyor ve gidiyorsun savcılığa şikayette mi bulunuyorsun? Demek ki bir şey söyleyeceğim. Babacığım, limon tozu deyip geçmemek lazım. Belli ki o da iyi kafa yapıyor yani. Savcılığa gitmiş ya. Ben demiş uyuşturucu aldım ama limon tozu vermişler. Şikayetçiyim. Ve bunun için savcılığa gidiyor. Dediğim gibi limon tozu da kafa yapıyor galiba. Savcılığa gitmek ne ya? Babacığım, önce tüketici haklarına başvur sen. Bak diyorum abi, herkesin kafa güzel ya. Vallahi söylüyorum, deliriyoruz oğlum. Bak ben asker kim şimdi, bu haber bana şeyi hatırlattı. Ben askerken abi, şimdi hani askerlerimiz bilmiyorum çok rahat bir şekilde cep telefonu kullanamıyorlardır yine, ama bizim zamanımızda zaten hepten yasaktı yani, yoktu böyle bir şey. Ben askerken benim arkadaşın telefonu kaybolmuş abi. Ve telefonun yasak olduğu bir dönemden bahsediyorum. Bu dümbelek gitti komutana, komutanım benim telefonum çalındı diye şikayette bulundu. Ya kafa güzel kafa. Şimdi başka ne oluyor ne bitiyor memlekette, elbette anlatacağız. Gençlik, bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
4: Arif

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi sevgili dinleyenler, şu haberimize bir bakalım. Birbirinden habersiz 7 kadınla evlenen adamın erkeğin hikayesi. 4. eşi konuşmuş. Nedir hikaye? Gel bakalım. 41 yaşındaki Ömer Sırtaş diye bir arkadaşmış bu. İmam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam yıllarca birbirlerinden habersiz, o haberi olmayan eşleriyle yaşamış. Baba, hakikaten söylediğim büyük beceri. Şimdi habere göre bir kaynana Ömer'i aradığında telefona diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar olmuş. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş Ömer'in bütün oyununu bozmuş. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan dördüncü eşe de ulaşmışlar. Sevgi Ömer'in yalanlarıyla geçen senelerini şu sözleriyle anlattı. Demiş ki, Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Peşimi hiç bırakmadı. 6 ay boyunca koştu. Evimin etrafında gezip beni takip etmeye başladı. Bana 3 kez evlendiğini, artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini söyledi. 2. kez şirket batırıp her seferinde yeniden toparlandığını anlattı. Annem ev hanımı, babam öğretmen demişti. Fakat diyor, babasının imam olduğunu öğrendik. Haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Başka kadınlarla yaşadığı ortaya çıktı. Abiye bak, evli haftanın 6 günü eve gelmiyor. Gençlik içinizde bu kadar bu abi gibi erkek var mı? 6 gün eve gelmeyeceğiz. Bir de düşün, yani bunu her kadına yapıyorsun. Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekarmış, aylar geçiyordu, evlenmek için can atıyordu. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım, çocuğu aldırmak istediğimde ise aramızdaki bağın, hiçbir şeyin kopmaması gerekiyor diyerek karşı çıktı. Ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her geçen gün evde kalmıyordu. Yaptığı çiftlik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabii diyor, bunları öğrenmem benim için senelerimi aldı. Ya. Buyurun. Sonrasında bu aldatıldığını öğrenen abla bu arkadaşın diğer eşleriyle el ele vermişler. İşte kadın dayanışması. Mahkeme kararı sonrası S.E ile el ele verdik. Ben yaşadığım maddi sıkıntılar sonrası çocuğumu devlet korumasına bırakmak zorunda kaldım diyor. Ya arkadaş, ne kafalar var, hakikaten söylüyorum ya. Velhasıl abinin durum buymuş. Abi zaten çok rahat bir arkadaş, her halinden belli. Dediğimiz gibi 7 tane eş nakrak, yani haftanın tüm günlerini abi doldurmuş yani. Fakat şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu kadıncağız işte Müge Anlı'da hikayesini anlatıyor. Sonrasında malum Müge Anlı durur mu? Bu Ömer denilen arkadaşın bak rahatlığına bak. Ömer denilen arkadaşın canlı yayına bağlanmasını istiyor. Ömer rahat, bizim Ömer arıyor yani. Müge Anlı diyor ki, Ömer Bey diyor, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyor. O da diyor ki, merhaba diyor işte Müge Hanım diyor. Sonrasında Müge Anlı soruyor, diyor ki, nasılsınız diyor. O da diyor ki, teşekkür ederim diyor, siz nasılsınız? Bak şimdi, Müge Anlı tabii ki onun bir tarzı var. Sonrasında teşekkür ederim, siz nasılsınız dedikten sonra Müge Anlı diyor ki, vallahi diyor, ben iyiyim ama diyor, gördüğünüz gibi diyor, hanımlarınız iyi değil diyor. Kadınlar orada çünkü Ömer'den şikayetçi. Kadınlar diyor ki, hanımlarınız diyor iyi değil diyor. Bizim bu rahat Ömer diyor ki, Allah diyor yardımcıları olsun vallahi diyor. Abi sen kadınları yıllarca aldatmışsın, iki kadın da stüdyoda. Ve işte sana diyorlar ki, vallahi işte eşleriniz burada diyor ve onların durumu iyi değil diyor. Vallahi diyor, Allah yardımcılar olsun diyor. Dedim, bu ne rahatlık, hakikaten söylüyorum. Aynen böyle söyledi ya. Allah dedi yardımcılar olsun vallahi dedi. Benim diyecek başka bir şeyim yok dedi. Öyle, o kadar yani. Hani hiç aldatma maldatma kollara bile girmedi yani. Allah dedi onlara yardımcı olsun. Dedim arkadaş, bu nasıl bir rahatlık koçum benim. Velhasıl canım ciğerim, sevgili dinleyenler, İşte böyle diyorum ya, hakikaten söylüyorum. Olup bitenlere bakıyorsun. Şimdi Müge Anlı sayesinde gerçekten bak, koca ülke paradayak oldu abi. İnsanlar birbirlerinin arkasında neler çeviriyorlar. Şimdi görüyoruz ki seviyorum diyenin kimi sevdiği belli değil. Lan bu çok masum gözüküyor lan. Bu yapmamıştır dediğimiz insan içinden bir anda canavar çıkıyor. Sonra diyoruz ki ne oluyor? Son 3 yılda psikiyatri kliniklerine 8 milyon kişi başvuruda bulmuş. %69'u kadınlar, %31'i erkeklermiş. Birazdan bu haberin detaylarına tabii ki de bakacak mıyız? Bakacağız. Olabiliyorsa canım kardeşim, sen hiçbir yere ayrılma.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Bol bol buradayız buradayız. Teşekkürler bütün krebi kahraman arkadaşlarımıza. Of of başka ülkede yaşayamam. Yurdum insanı diyor. Ne güldüm bir an. Evet abi limon tozu olayı biliyorsunuz yani. Uyuşturucu almış limon tozu çıkmış gitmiş bir de savcılığa şikayette bulmuş. Dedik vay bilinçli tüketici. Tabii canım bazen gençlik biz de kabul edelim. Bak bilinçli tüketici olacağız diye çok tuhaf böyle çok saçma saçma şeyler yapıyoruz ya. Özellikle babacığım buzdolabı alırken ya. Motorunu göremiyorsun onu göremiyorsun bunu göremiyorsun. Ama biz bilinçli tüketiciyiz dolayısıyla da kimse bizi saf zannetmesin diye. O ne yapıyoruz abi buzdolabını alırken o kapağını bir açıyoruz bir kapatıyoruz. Bir daha bir kapağını açıyoruz çünkü açılacak başka bir yeri yok yani. Bu kardeş de bilinçli tüketici. Vallahi savcılığa gitmiş ya. Biz bakalım şimdi hem aynı zamanda günün konusu da gelecek gençlik. Bunu da vereceğiz. Bu nedir bakalım? Evet bakalım şuna. Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Buyurun. Genelde bu diş sektörüyle alakalı çok fazla illegal iş yapılıyor bilginiz olsun. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp ne güzel ya. Muayene açan ve yabancı uyruklu bir kişi yabancı uyruklu dediğine göre diyorsun kesin Norveçli yani. Hollandalı olabilir bilmiyorum. Yazmamışlar. En azından şimdilik burada haberde başında yok yani. Velhasıl jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi. Vay be. İl jandarma komutanlığı ekipleri ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiğini, Suriyelilerin ücret karşılığı muayene edildiği bilgisi üzerine Mehmet Ali Paşa mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenliyor jandarmamız. Apartman dairesindeki muayenehaneye dönüştürülen sözde diş hekimi tedavi hizmeti verilen yerde 36 yaşındaki Filistin uyruklu AJMA jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıyor. Filistinli kurban olduğunu Suriyelilere ücret karşılığı diş muayenesi yapıyor. Evet ama hikaye hakikaten söylüyorum Kocaeli'nde İzmit'te yani. Kendini diş hekimi olarak tanıttığı belirtilen şüphelinin kullandığı dairede çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Daire belediye görevlerince mühürlenirken tıbbi malzeme, ilaç ve aynı zamanda cihazlara el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkartılan şüpheli gel gör ki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir de şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi hani herhalde bu fotoğrafı erken çekmişler. Çünkü buradaki haberdeki fotoğraf şu. Mesela hani ele geçirildi falan diyorlar ya. Oradaki malzemeleri alır jandarma oraya götürür. Ondan sonra da işte hani böyle bir tabela koyar işte. Hani sallıyorum işte neresiyse. Oranın tabelasını koyarsın işte. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı diye böyle tabela koyar. Fakat burada herhalde daha malzemeleri taşımadan tabelayı oraya koy. Yani tabelayı da yanına getirmişler yani. Ne güzel değil mi? Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonunda Suriyelileri muayene eden Filistinli şahıs gözaltına alındı. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Yani kimin aklına gelir ki hani bundan sallıyorum bir 5 yıl önce kimin aklına gelir ki Kocaeli, Suriye, Filistin kelimelerinin bir gün aynı cümlede geçeceği yani. Nasıl bir simülasyonun içerisindeyiz hakikaten şöyle hani mülteci mülteci gurbette diye bir şey yok değil mi abi? Bilmiyorum. Biz şimdi günün konusunu verelim. Canım kardeşim günün konusu dedikodu. Malumunuz dedikoduyu seviyoruz. Şöyle bir şey oluyor ki ya şimdi dedikodu yapmak gibi olmasın ama diye cümleye girdik mi kesin dedikodu. Tabii canım. Bir de hani karşı tarafı da inandırmak için burada olsa yüzüne söylerim ya deyip de arkasından fısır fısır fısır fısır konuşuyoruz. Şimdi dedikodu her yerde yapılıyor. Fakat ben şunu da merak ediyorum. Bugün dolayısıyla bunu sormak istiyorum. Babacığım bak çok pis dedikodu dönen yerler sizce neresi? Ben hemen tespitimi söyleyeyim. Bak berberler abi erkek berberleri vallahi acayip dedikodu döner. Kahvelerde acayip dedikodu döner. Yani kadınlara hani böyle misyon yüklenmiştir dedikodu konusunda. Evet benim annem de dedikodu yapıyordu. Ama en son bomba dedikodular kahveden rahmetli babamdan geliyordu. Yani. Şimdi size soralım. Diyelim ki babacığım bu dedikodu en çok nerede dönüyor? Yani size sallıyorum. Sizin iş yerinde mi dönüyor? Hamamda mı dönüyor? Meyhanede mi dönüyor? Genelde bak şimdi hani iş yerinde mutfak varsa dedikodu iş yerinde mutfakta döner. Yani Evet abi, bunu soruyorum. Dedikodu yapmayı malumunuz seviyoruz. En pis dedikodular nerede dönüyor abi? Günün sorusu bu. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355. En baba dedikodular, en acayip dedikodular nerede dönüyor? Günün sorusu budur.
0: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Nural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven.
5: Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi tencereler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: Show'da.
1: Bayanlar baylar.
2: Radyonuzun sesini
1: daha fazla yükseltin, aynı zamanda havuza girdin.
2: Yükseltin. Serinin
1: yolu. Evet, yolu da açın yavrum.
2: Yayında.
1: Bak burada kral benim abi. Ne istesem oluyor. Hakikaten söylüyorum ya. Bak dur desem mesela abi. Şu sireni durdur abicim. Buyur fon müziğini de durdur. Bak ben ne istersem oluyor abicim. Ver abi fon müziğini. Durdur abi bak hepsi. Durdur. İşte insanın egolarını tatmin etmesi bundan başka bir şey değil, yemin ediyorum. Evet abi. Dur şimdi cıvıdık hemen. Canım kardeşim, günün konusunu verdik. Dedik ki evet, dedikoduyu seviyoruz. Ve çok pis dedikodu dönüyor orada dediğimiz. Baba en pis dedikodular nerede dönüyor? En acayip, en tuhaf. Bunu sorduk. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Ben dedim ki abi genelde benim tezim bu. Erkek berberlerinde acayip dedikodu döner abi. Tabii canım, birisi yeni cep telefonu mu aldı? Biri birinden boşandı mı? Ya ben erkek berberinde kuantum fiziğinden bahsedildiğini duydum ya. Buyur. Canım kardeşime yollamış, diyor ki abi bizim burada kıraathanede dedikodu yuvası. Yemin ediyorum diyor, bak insanın iç çamaşırına kadar konuşuyorlar. Of, kahvede birbirinin donu hakkında mı konuşuyor insanlar ya? Buyur, bak tespit doğru bir tespit olabilir abi. Diyor ki erkeğin olduğu her yerde dedikodu olur abi. Evet abi. Mevlüt yerinde kadınlar bir araya geldi mi diyor. Hocayı da unutuyorlar valla. Evet abi, Mevlüt'te hocayı bile unutup dedikodu pısır pısır pısır pısır. Buyur. Vallahi billahi en pis dedikodu sanayide dönüyor demiş bak. Abi her yerde dönüyor dedikodu. Menemen yeni sanayi sitesinden. Canım kardeşim yollamış. En pis dedikodu nerede dönüyor? Aa bak, kadınlar tuvaletinde demiş ya. Evet, WhatsApp kız grubunda. Aa, ne dedikodu dönüyordur orada. Şş, gençlik var mı hanımlar? Yani kız grubunuz var mı WhatsApp'ta? Varsa grubunuzun adı ne? Ve en son neyin dedikodusunu yaptınız? Buyur. Berber salonları, doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Her türlü devlet dairesinde acayip dedikodu dönüyor abi. Gelin odasında demiş bak. Onları boş ver. Diyor ki bak ne güzel tespit. Bence en çok dedikodu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dönüyor. Buyur, tespitler kral. İlla bir mekan olmasına gerek yok. En az 3 kişinin olduğu her yerde dedikodu vardır abi. Evet doğru söylüyorsun. Bir de ona bayılıyorum ben, hani dedikodu yapmak gibi olmasın ama deyip de veriyoruz, veriştiriyoruz abi. Buyur, öğretmenler odasında dedikodu dönüyormuş bak. Erkek WhatsApp grubunda. Altın gününde diyor, bak doğru söylüyor. Tabii canım, zaten o altın günleri babacığım dedikodu günleri. Yani bir nevi kadınların pasta börek gömmek kisvesi altında, ne bileyim abi, dedikodu yapmaları yani. Bana kalırsa cinsiyet fark etmez. Ortamda minimum iki kişi varsa dedikodu vardır mesela diyor. Doğru mu? Doğru. Bence en pis dedikodular akşam mesai arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde mekanda oluyor abi. Günün bütün kritiğini yapıyorsun. Patronları yerin dibine sokuyorsun demiş. Bilmiyorum. İzliyoruz abi. Survivor'da yapılıyor. Bilmiyorum yavrum. Ben hiç izlemiyorum. Altın günü gelmiş. Spor salonu gelmiş. Aa. Vallahi bak diyor ki spor salonunda yapılıyor. İki kadın yan yana olmasın yeter diyor yani. Şantiyede yapılıyor. Bizim şantiyede herkes birbirinin arkasından konuşuyor abi. Bilmiyoruz abi. En çok dedikodu nerede dönüyordur yavrum, bunu sorduk. Okul servislerinde. Mümkünse diyor en arka sırada. Bak bu da bir tespit. İş yerinin sigara içilmesi için ayrılan kısımlarında iç abi diyor. Oralarda ne? Oradakiler dışarıdan duyulsa orta, ha, anladım. Diyor ki orada konuşulanları dışarıdaki duysa iş yeri de ortalık kan gölüne döner. Evet. Kahveler çok fazla geliyor vallahi billahi. Kahveler diyor ki bak ne güzel yazmış ya. Erkeklerin dedikoduda master yaptığı yerdir abi. Her gün bizzat şahit oluyorum. Abi hakikaten yani böyle toplanıyorsunuz, oyun oynamıyorsunuz. Sadece dedikodu falan mı yapıyorsunuz? Ya da oyun oynarken mi dedikodu yapıyorsunuz? Aa çok ilginçmiş. Genelde bak bu da doğru bir tespit. Bunu yapıyorduk abi. İlkokulda dedikodu nerede olurdu? Sınıfın çöplüğü, çöp kutusu, kovası artık neyse neredeyse onun başında toplanır orada yapardık abi. Tabii canım, kalem açma bahanesiyle tabii. Kalem açmak bahane. Ama dedikodu şahaneydi yani. Bizim okulda sigara içilen bir yangın merdiveni var. Üstünün tamamı orada dönüyormuş. Eyvallah kurbulu. Bir dünya mesaj var gençlik. Günün konusu da bariz belli zaten, biliyorsunuz. En çok dedikodu nerede oluyor? Nerede dönüyor diye sorduk. Ne yapıyoruz? Öyle mi? Peki gir o zaman abicim.
3: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum.
0: bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
3: Arif Güven Showtime.

0: Ezkören Showtime.
1: Buradayız. Bakayım. Abi en çok dedikodu tekstil tuvaletinde yapılıyormuş. Öyle söylüyor bak. Canım abim aslında bir nevi doğru söylüyor. Diyor ki dedikodu yapılmayan yerleri sorsaydın. Var mı ya? Kadınların dedikodusu evden eve, erkeklerinki köyden köye. Güzel tespit. Buyur. Canım kardeşim yollamış. Hani ben örnek verdim ya, dedim dedikodu yapmak gibi olmasın ama diye başlar dedikodu olur. O da diyor ki Marihu duydun mu diye başlarlar. Değil mi? Marihu duydun mu? En pis dedikodular nerede dönüyor? Bakalım. Devlet dairelerinde abi. Bilmiyorum yavrum, soruyorum işte yani. Bilen bilir, gemi ortamı çok pistir demiş. Bak gemici kardeşim söylüyor ya. Evet abi. Tövbe yarabbim ya. Gerisini okumuyorum ama anladım. Yani gemide de dedikodu çok fazla dönüyormuş. Hastaneler. Özellikle hemşireler. Allah Allah. Herkes işte gördüğünü yazıyor. Kapının önüne döner abi. Geçen kargo geldi. Açtım kapıyı. Kutuyu kontrol etme, imzala falan derken dakika sürdü. Üçüncü kattaki kadın, ikinci kattaki kadına, birinci kattaki kadın, üçüncü kattaki kadına sesleniyordu. Allah Allah. Düğünlerde dedikodu... Aa, düğünlerde eleştirilir. Zaten gelinle damadı ilk defa bir arada görenler... Şimdi birinci derece akrabaları mutlaka görmüştür işte. Sallıyorum, damadı görmüştür, gelini görmüştür ama ilk defa görenler... O ilk dans, gelinle damat alkışlar şak şak şak çıkıyor. Aa baba, ne dedikodu? Kızın da boyu kısaymış. Oğlanın da göbeği varmış. Kız ondan uzunmuş. Tabii canım. Ne dedikodu? Bakalım. En az iki kişi ve üzeri iki kişilerin konuşma ortamında internete bile dönüyor abi. Doğrudur ya. Her yerde dönüyor da sordum, merak ettim yani. Lisede kızlar tuvaletinde çok dönüyordu abi dedikodu. Tabii canım. Kesinlikle öğretmenler odası. Tecrübeyle sabittir demiş ya. Aa, öğretmenlerimize bak ya. Kahve çok geliyor haklı olarak. Nizamiye. Aa. Evet, bu dedikodu en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de fazla geliyor. Onu da artık yazmayın. Daha değişiklikleri seçelim böyle abi. İkinci ve üçüncü dereceden akrabaların bir araya geldiği her yerde dedikodu dönüyordur. Adliye gelmiş bak. Adliye de dedikodu. O demek ki orada çalışıyor. Şirketlerin muhasebe departmanlarında üstüne tanımam demiş ya. Üstüne tanımam ya. Aa. Öğrenci evlerinde. Evet, doğru söylüyorsun. Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çok dedikodu dönüyor. Gıybet. Altın günü. Bu altın günde çok fazla geliyor. Bakayım. Berber demiş abi. Baş dedikoducu ustasıdır. Ya oğlum, hani herkesi şey yapmayalım yani. Manavdan aldığını bakkala satar. Bakkaldan birikimine kattıklarını da diyor. Süpermarketçiye eleştirir. Dur bakayım, çok uzun yazmış da güzelmiş ya. Bu tabii ki, bir şey söyleyeceğim. Herkes için söz konusu değil yani. Bütün sektördeki insanlardan bahsetmiyoruz. Ama bu kardeşim ne yazmış bakayım. Berberler abi. Baş dedikoducu ustasıdır. Manavdan aldığını bakkala satar. Bakkaldan birikimine kattıklarını da diyor. Süpermarketçiyi eleştirir. Bir bakkal koltuğuna oturan herifin siyasi düşüncesini. Evet ya. Dünya görüşünü 2 dakikada çözer. Geri kalan 28 dakikada da cepheye birlikte saldırırlar diyor. Müşteri mest olur. Hakikaten ya. Güzelmiş ya. Dur bakayım. Süper itirayla dedikodu yapılan kişilerse başka berberlerdir diyor. Eyvallah, kurban oldum. Güzelmiş. İnsan kaynakları departmanı bir daha geldi. Kantin var. Düğün var. Kız isteme var. Tatlı var. Bar. Barda var. Kuaförler, şirketler, kafeler. Baba, her yerde dedikodu yapıyoruz işte kısacası da. Hani ben en kallafi nerede oluyor dedim yani. Kadınların altın günü şu an kafada gidiyor abi. Berberlerle birlikte, evet bak. Şu an berberdeyim. Ha bak, dur bakayım. Bunu geçelim yavrum, yani şimdi haberleri izliyorlarmıştı berberde. Siyasetçi eleştirmedikleri yer kalmadı abi diyor. Evet berber, öyle abi. Cenaze evinde. Aa. Ben bu cenaze evinde hep söylüyorum yani, şu hani yemek verilme durumları, çok dışarıdan gelen akrabalar olur, bilmem nedir. Hani onlara eyvallah da. Ya kurban oldum. Defnetmişiz, eve gelmişiz. Sessizlik var böyle. Şşt, pide dağıttılar mı pide diyor. Dedim efendim abi. Pide dağıttılar mı diye soruyor bana ya. Lan insanlar orada acısını yaşasın, bırak pideyi şimdi. Buyur, dedikodu mekan seçmez abi. İki insan bir araya geldi mi tamam diyor. Doğru söylüyorsun, o da olabilir. Köy kıraathaneleri ve köyde akşamları koca karıların toplandığı bir yer vardı abi bizim orada. Acayip dedikodu yapıyorlardı. Eyvallah, kurban olurum. Dedikodu mu? Şu an sanayide senin dedikodunu yapıyoruz, bilgin olsun demiş ya. Benim nereye mi konuşuyorsunuz oğlum ya? Nereye mi öyle değil. Servis minibüslerinde abi dedikodu gırla gider. Doğrudur. Evet abi, apartman gelmiş bak, 6 günü tek geçerim diyen var, apartman. Özellikle apartman görevlileri her şeyi bilir. Adamına göre bilgi verir. Aa. Buyur. Canım annem yollamış, diyor ki kızımla baş başa kaldığım her yerde dedikodu yapıyorum valla. Ben anneme öyle söylemiştim, Allah rahmet eylesin. Dedim ki anne niye dedikodusunuz yapıyorsunuz dedim ya. Dedi oğlum başka ne konuşacağız yani. Düşünüyorsun hakikaten haklı mı haklı ya, ne konuşacaklar başka yani. Var bu daha bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum, ayrılmayın geliyorum.
0: Abi güven. Sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
6: Arif Güven Showtime.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
10: Saygı mağazaları.
11: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
12: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
13: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı.

0: Özgüven Showtime. Buradayız, yayındayız. Gurbel uyutalım. Ya yine mi bu adam diyerek. Dişleriniz kan yok değil mi içinizde gençler? Yine mi bu adam deyip? Muhtemelen bu radyoda çalıştığım diğer radyocu arkadaşlarım herhalde abi yan odada dişlerini sıkı sıkı haberi dinliyorlardır. Biz patronun nesine yetmiyoruz ya? Bu adam niye geliyor ya? Valla. Malumunuz ben başka bir radyodan buraya geldim. Buraya ilk defa geldiğimde yavrum benim de duyabileceğim bir şekilde odada şeyi söylüyorlardı. O radyodan bu radyoya çirkef sıçramış. Dedim bana diyorlar herhalde. Valla. İlk geldiğimde beni hiç sevmediler. Açık ve net söyleyeyim. Ama sonra zamanla yine hiçbir şey değişmedi açık ve net yani. Oğlum Arif Güven, arkadaşların seni sevmiyor mu? Sevmiyor. Ama bu durum çok da fifi yani. Tabii canım. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Gençlik ne yapayım? Yok be. Valla bütün çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma buradan sevgiler olsun. Canlarım benim. Şimdi bakalım biz ne oluyor ne bitiyor. Evet abi şey mesajlar. Abi bahçeye çapa yapmaya gelen şalvarlı kadınlar en çok dedikodu onlar yapıyor demiş ya. Cenazelerde bile yapılıyor bu iş. Evet cenazeler törenlerinde yapılıyor abi. Rahmetli diye başlar abi. Ondan sonra tabii canım rahmetli. Oy maşallah okunmamış 52 mesajınız var. Der kendileri yandık. 3 kişinin olduğu ortamda bir kişi ayrılınca evet hemen arkasından böyle. Doğru bir tespit dur bakayım. 3 kişinin olduğu ortamda bir kişi ayrılınca kısa süre içinde o 2 kişi diyor. Kalan evet gidenin dedikodusunu yapar. Doğru. Buyurun. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü en çok dedikodu yapılan yer demiş abi. Selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Üniversitedeki bütün dostlarımıza. Bu ne bakayım. Altın günleri. Bu geldi. Öğretmen de geldi. Kız öğrenci evleri abi. Kız öğrenci evine misafir gelen dedikoducu bir erkekle. Tamam teşekkürler gerisini okumuyorum. Sağ ol. WhatsApp. Evet WhatsApp geldi. Bak. Canım kardeşim de onu diyecek mi? Ses kaydı gelmeyince dedim ki kardeşim diyor WhatsApp grubunda dönüyor. Benim de dahil olduğum bir grup var. İsmi işte The Boy Good Boy. Vallahi Allah. Bu ne? Dur bakayım. Abi o kadar hızlı akıyor ki. WhatsApp bir daha geldi bak. Dedikodu dönmesi için bir yere gerek yok diyor. Ayaküstü yolda yürürken bile yapıyoruz biz abi. Aferin sana kızım. Yolda yürürken yani. Değişik olursa söyleyeceğim. Birbirinin aynısı çünkü. Soyunma odası gelmiş. Şey gibi oldu. Soyunma odası gelmiş. Hoş gelmiş gibi oldu. Tabii ki de hemşireler odası demiş. Bak bu ilk defa geliyor. Doğru. Şirkette sigara molası veren erkeklerin toplanma alanında abi dedikodu acayip dönüyor. Şantiye geldi. Çağrı merkezi geldi. Üzerine tanımam diyor. Hatun yuvası. Dolayısıyla dedikodu yatağı. Ne güzel yazmış ya. Çağrı merkezi abi üzerine tanımam. Hatun yuvası dedikodu yatağı. Bankalar. Ooo. Ne batmış mı? Yok yok iflas erteleme almış gibi gıybet yapıyoruz diyor bankada. Aferin. Kesinlikle metrolardır abi. Özellikle Türkiye'nin plaza yükünü çeken Yeni Kapı Hacı Osman metrosu hattında diyor. Bilmiyorum yavrum. Bilmiyorum. Ben karışmıyorum abi. Etliye sütlüye karışmıyorum. Kızlar tuvaleti geldi. Veli toplantısı. Aa ilk defa geliyor. Bak en çok dedikoduyu ne güzel ya. En çok dedikoduyu kafamın içinde ben kendi kendime yapıyorum demiş ya. Güzel abi. İlginç bir cevap olmuş. Kadınlar tuvaleti. Evet bakayım. Buyur. Adımı okuma abi. Bizim sülalenin olduğu her yerde mutlaka diyor dedikodu olur abi. Allah Allah bak. Cami avlusunda beyler diyor yormayın kendinizi. Cami avlusunda mı dedikodu oluyor yavrum? Ha? Allah Allah. Tüm devlet kurumlarında dedikodu vardır. Var abi her yerde var işte onu söylüyoruz da. En baba nerede yani? Hiç fark etmez. Sadece yeter ki diyor bir sigara molası verirsin. Hemen dedikoduya başlarız abi. Eyvallah. Kızlar tuvaleti eyvallah. Toparlıyor muyuz yavrum? Bizim köyün kahvesi abi. Evet. Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığının bilimsel olarak kanıtı bizim köyün kahvesi demiş ya. Hangi köy? Bilelim gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. O değil ya dur bakayım. Köy kahvesi bir daha gelmiş. iğrenç şeyler döner orada dedikodu olarak diyor. Sonra bütün köye yansır. Erkeğin dedikodu yapanı çok pis oluyor arkadaş demiş ya. Evet biz de onu söylüyoruz. Sevgili dinleyenler, şimdi bir mola vermemiz icap ediyor. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
3: Yaramaz gülüş. Falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
4: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
5: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek. Bu sahte. Gerçek.

Napkövem Showtime. Buyurun, namazına suyuna taşına toprağına. Kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Aa, vallahi teşekkürler ya, gençlik. Dur bakayım, neymiş bu? Dün fırsat bulup izleyememiştim klibi. Şimdi 2 dakika izledim geldim. Mesajı bıraktım çiçeğim. Tıkla bakayım ne yazmış, kurban oldum. Şu an gözükmüyor. Neyse, bakarız. Şimdi nerede kaldık abi? Hatırlatın yavrum ya, unutuyorum vallahi söylüyorum. Yaşlılık abicim, yaşlılık. En son TÜİK'ten bahsetmiştik. Malumunuz TÜİK demiş ki yaptığımız araştırmalar sonucunda 18-24 yaş arası her 5 gençten biri mutsuz. 4'ü mutluluktan deliriyor yani. Biz şimdi bu enflasyon rakamlarıyla biliyorsunuz çok fazla takılıyoruz. Şimdi bu TÜİK'te enflasyon rakamlarını hesaplayan başkan abi onu görevden almışlar ya. Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu. Haberi de böyle vermişler, güzel. Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu'nda şimdi de enflasyonu hesaplayan daire başkanı sağlık gerekçesini öne sürerek görevden almış. Ara başlık görevden de affını istemiş. TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından da bu talebin uygun görüldüğü ifade edilmiş. Babacım yani farkında mısınız? Son zamanlarda herkes abi lan sağlık sıkıntım var benim deyip sıyırıyor yani. Velhasıl abi şimdi uzun uzun bu arkadaştan bahsetmeyelim. Dediğimiz gibi demek ki bu ay hani bu işin içinden çıkamayınca bir de affını istemiş. Vallahi bu dünyada af istemek kolay da öbür tarafta bilmiyorum yani. Buyurun şu içimizi karartan haberi de verelim abi. Dünya alarmda, Amerika'da da maymun çiçeği vakası gözükmüş. Allah Allah diyorsun ya. Abi bir rahat biz görmeyecek miyiz biz ya? Maymun çiçeğiymiş abi. Kurum yetkilileri temaslı takibi almak için Amerika'daki hastalık kontrol önleme merkeziyle ilgili yerel sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve velhasıl şimdi patır patır bunu duymaya başlıyoruz diyoruz. Nedir la bu? Hani ben merak ettim, girdim baktım abicim. Siz bakmayın. Google'da maymun çiçeği deyip aratıp Google'da bakmayın. Vallahi size bir kıyak yapayım ya. Çünkü kötü bir görüntü var yani. Patır patır şimdi dediğimiz gibi Covid'in ilk günleri gibi abi orada bu kadar vaka burada bu kadar vaka diye çıkıyor yani. İspanya 23, Portekiz 20, İngiltere 8, Kanada 15. Ve Amerika'da bir kişide maymun çiçeği vakası görülmüş. Ve derler ki aslında hani böyle ferahlatıcı haberler de var. Sözüm ona hani bu virüs yeni çıkmamış abi. Bundan bir yıl önce koronavirüs etkisini sürdürürken İngiltere'de derler ki üstü kapalı bir şekilde zaten bilgisi verilmişti bunun. Valla bilim adamlarına göre de hani belirtileri şuymuş: hapşırma, öksürme... Bulaşma yolları da derler ki aynı giysi kullanımı gibi yollarla bulaştığını söylüyorlar.

0: Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında hasar gören doğalgaz borusu tutuşuyor. Bir işçi alevlere pet şişeye doldurduğu su ile müdahale ediyor. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve abide çabaları demek ki sonuç vermemiş. Dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın dolara müdahale edişi gibi yani. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken İDAŞ ekipleri de doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ne kadar güzel, Allah'tan bir şey olmamıştı. Yani koca alevlere sadece elindeki pet suyla müdahale etmek de yani ne bileyim abicim. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Oğlum haber bu. Şimdi birazdan bak bu habere bakacağız. Dedim ya, Adana'ya gidiyoruz, kurban oluyorum. Bıçaklı soyguncuya evet. Satırla müdahale. Yavrum görüntüleri de var şimdi. Görüntüleri de mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışacağım. Ki inşallah hani kafanızda canlandırırsınız. Hakikaten enteresan bir olay. Birazdan bakacağız. Ayrılmayın. Geliyorum.
1: Ne kadar çok arif var. Birçoğu sahte. Ne kadar çok tarih var. Susuyorum ben de. Hayallerimse planlarımdan daha da güzeldi. Yüzüme bakmayan insanlar şimdi hepsi aşka geldi. İsmim Kahve Şaha. Ben değişmedim. Hepiniz değiştiniz. Ya Türk'üm. Ya demediysem eğer hata bende. Affola. Beni dinleyenler soluksuz seferdeler. Atlarımızı bütün sokaklar heceler. Dert çile keder. Biz çekeriz birader. Düşsek de sorun olmaz. Tanır bizi yerler. Kaç yıl kaç kere güldüm sizlerle hesap etmedim bilmiyorum. İnanın ki ağladığım kadar gülmedim. Bunu hissediyorum. Kendi kendine konuşmak değildik biliyorum. Akıllıyım demiyorum. Soyadım Güven. Adım Arif. Benim işim bu, eğlendiriyorum. Beni dinleyenler dinleyip de kendinden geçenler. Asıl şov nasıl oluyor? Esas onlar bilirler. Dededen karom espriler. Sağda solda komikler. Bırak bu ayakları. Bunları kim yer?

0: Nokta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen Bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürütülür.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Bakalım bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şimdi buyurun bu haberle devam edebiliriz. Gaziler Derneği'ni soyan hırsız neden böyle hırsızlık yaptınız sorusuna hayat pahalılığından yaptım demiş ya. Nedir hikayemiz bakalım. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne girip televizyon ve bilgisayar çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E. neden hırsızlık yaptığı sorusuna hayat pahalılığı yanıtını vermiş. Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasına iki gün önce arka pencereden giren G.E. güvenlik kamerası kablolarını kesmiş. Camı kırdıktan sonra da bilgisayar ve televizyon gibi işte hani bir de önemli evrakların olduğu kasayı çalmış. Ekipler takibi aldıkları zanlı G.E. başka bir iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakalamış. İş kazası olmuş öyle söyleyeyim yani. Tabii canım artık hırsızlık biliyorsunuz bir meslek haline geldi bizim memlekette. Araba sonucu çalınan malzemeleri bulunan ekipler dernek binasına girip bilgisayar ve işte velhasıl abi demiş ki bak şimdi ifadeye bak. G.E. emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin neden hırsızlık yaptığınız sorusuna G.E. alkol aldım hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım karşılığını vermiş. Oğlum alkol aldığını hatırlamıyor musun? Hayat pahalılığından mı bir karar verirdi yani? Buyurun. Birbirlerine girdiler. Durakta beklemediğin kavgası. Kadıköy'de bir vatandaş durakta beklemediği gerekçe

ile kendisine otobüsü almayan İETT şoförüyle tartıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı yavrum. Dediğim gibi haber başlıklarını verirken söylemiştim. Yani şimdi kavgaya bakıyorum. Adam eliyle bildiğini abi eliyle tekme attı resmen ya. Bu nedir? Elektrikleri uzun süredir kesik olan köyün muhtarı direğe çıkmış yavrum. Ve demiş ki ben AK Parti üyesiyim, ne alaka işte. Bingöl yol açtı köyünün muhtarı baba yiğit. Köydeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe çıkarak protesto etmiş. Abi direğe öyle bir sarılmış ki bu direk benim derdim yani. Baba yiğit ben AK Parti'nin üyesiyim, bize hizmet gelmiyor dedi. Muhtar direğe tırmanarak tepki gösterdi. Ne diyeyim şimdi? Bir şey söyleyeceğim, kötü olacak yani. Bu ne bakalım? Al. İzmir'de 79 model Murat 131 arabasını korumak için, ki orijinalmiş, abi koca arabayı streç filme sararak koruyor. İzmir'in Tren ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal arabasını yavrum bildiğin streç filme sarmış ya. Değerini verene satabilirim. Ara başlıkta bu. Ne güzelmiş ya. Streç filme komple arabayı sarmış. Öyle olmaz oğlum. Buzdolabı paşetine koyacaksın, buzluğa atacaksın. Bayramdan önce çıkartacaksın. Buyurun şimdi. Çay kavgasında ortalık karıştı. Ne oldu? Kendisinden çay almayan esnafın iş yerinin camlarını kıran şahıs gözaltına alıp serbest bırakıldıktan sonra iki kişiyi de bıçakladı. Al abi. Ya bunları niye serbest bırakıyorlar hiç çözemedim yani. Nedir hikaye bakalım. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak dört iş yerinin camını kıran Yunus Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerinde kahvehaneye gelen Yunus Y. iddiaya göre iş yerinde camını kırılması nedeniyle tartışma çıktı. Abi hakikaten söylüyorum ya, çıldırmışız ya. Akıl sağlığı yerinde olan herhalde 3-5 kişi falan kaldık yani. Çiçeğim.

Nedir? Dur bakalım. 23 kişiyi tek kurşunda enselerinden vurmuşlardı. Ne oldu? Abi 23 kişiyi tek kurşunda enselerinden vurmak nasıl bir şey bilmiyorum ama onlar da serbest kalmış yavrum ya. Hakikaten. Geçelim ya. Vallahi çok sıkıldım. Sevgili dinleyenler, artık birazdan böyle bir helal olsun haberiyle böyle bir final yapacağız. Ondan sonra artık olaya noktayı koyacağız. Teşekkürler gençlik.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Bayanlar baylar.
4: Bayanlar
3: evet
4: baylar.
3: Abi.
4: Radyonuzun sesini
3: birazcık daha yükseltin sebep.
4: Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Programın başında olduğu gibi finalde de çok keyifli mesajlar geliyor. Ağzına yüreğine sağlık, yarın görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ederim. Güleğimiz yollamış. Bak dağılma vakti geldi, yeniden buluşmak üzere. Çok çok teşekkürler. Güle güle çiçeğim. İşte kral dağılma zamanı geldi, yarın tekrar. Böyle mesajlar geliyor, çok mutlu oluyorum. Sevgili dinleyenler, şunu söyleyeyim hakikaten yani benim tezim budur. Bu işin mükafatı işte bu, biliyor musunuz? Her şey bittikten sonra takdir görüyor olmak. Şöyle bir şey yapıyoruz biliyorsunuz. Finalde helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Buyurun. Nevzat'ın bugün cömert davranmış. İki tane haber yollamış. Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı. Ne güzel görüntüler ya. İnsanın içini ısıtıyor değil mi? Ha? Elazığ'da polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevre yolundan karşıya güvenlik geçişini sağlaması için cep telefonu kamerasına kaydedildi diye haber böyle gidiyor. Bu güzel, bu da güzel. Bunu da verelim. Dur bakayım neredeydi o? Evet. Buyurun, Kütahya'ya gidiyoruz. Kütahya'da Çelik Kuvvet polislerinden anlamlı hediye. Nedir hikaye? Bakalım. Kütahya'da Çelik Kuvvet polisleri özel çocuk Nurettin Karataş'ın hayali olan PlayStation oyununu hediye ederek örnek bir davranışa imza atmışlar. Helal olsun ya. Güzel kalpli insanlar. Allah daha çok versin size. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çelik Kuvvet polisleri kendi aralarında topladıkları parayla özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayalini kurduğu, Nurettin Karataş'ın hayalini kurduğu PlayStation oyunu hediye ederek gönüllere tat kurdu. Haber de böyle. Hep böyle haberler okusak teşke de güzel olur. Vallahi söylüyorum ya. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Hep söylüyoruz, hayat, yol kenarı, tabelalar, biliyorsunuz artık o sloganı. Dolayısıyla uzun uzun anlatmayalım. Müsaadenizi isteyelim. Amacımız belliydi, bugün de yüzünüzde bir parça olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Becerebildiysek o ne ala. Beceremediysek yazıklar olsun bize Emir abi. Tabii canım benim. Yok yok, eğlendik değil mi gençlik? Bak soruyorum, cevap alamıyorum. Demek ki bu programı dinlerken sadece duyu organlarınızı çalıştırmanız yeterli. Ama yok oğlum, ben seni dinlerken başka organlarımı çalıştırıyorum dersen bana faydası yok. Bilinçli radyocu. Haberler ancak bu kadar yumuşatılarak anlatılır. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben gidiyorum artık abi. Biz kaldık, o da gıy gıy gıy, içim kıyılıyor benim zaten şu fon yüzünden. Şunu da değiştirin dedik oğlum size ya, Allah Allah. Gençlik, yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
5: Gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
6: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Bir şekilde ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
7: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
6: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
2: Arif Güven Show.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven,
8: Arif Güven
4: yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve

0: Gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda giyim.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Güvenin. Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Bengü ile yaptık. Ya Sen Gidip De isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Cem Belevi karşılıyor şimdi bizi. Sevme Diyor, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Son günlerin oldukça konuşulan şarkılarından biri Manifest ve Süper Saraj'da Pekkan birlikteliğinden dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren müzik yolculuğumuz devam ediyor ve şimdi ise Yalın Burada Anlat Güzel Mi Oralar isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Continental Bayi İyi Gün Odan jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320-2076-0543-696-26-26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Buradan dinledik Unuttun Mu Beni isimli çalışmasıyla sanatçı günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi ise en yeni hit şarkılarından biri Hani ile radyonuzda. Sana

Eskişehir 98.9 Radyo Ses dinliyor. Radyo Ses Eskişehir'e teşekkür ediyor. Teşekkürler Eskişehir.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bağsıktı konuğumuz. Zor isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Ritmimizi bozmadan Edis'e kulak verelim hemen ardından. Arıyorum isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı

0: Termal Suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Sevilen besteci ve yorumculardan biri Emre Kaya'dan dinledik. Fedai isimli şarkısıyla yine bugünü keyifli hale getiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında Gökhan Tepe burada Çok Özlüyorum isimli şarkısına kulak veriyoruz onun da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Megastar Tarkan'dan dinledik Yanılarla Yaşamak isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında Göksel burada Sen Orada Yoksun isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

bitsin. Kıbrıs'ta sevilen ses Buray Radyonuz'daydı. Aşk Bitsin isimli şarkısıyla beraber günümüzü de oldukça keyifli hale getirdi. Hemen ardındansa biraz daha hareketlenme zamanı Gülşen'le birlikte. Bal isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Ne?

Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sıla'dan dinledik. Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan biri Hayran'la radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyoruz şimdi müziğe. Beni Sev isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Taz çorba isini çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini radyonuzda ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyorum keyif almanız için. Bir diğer konuğumuz Aynur Aydın oluyor şimdi. Bana aşk ver. İnan.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih edin.
1: Yüzyıllık üç eller tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Sevilen grup İkilem'den dinledik Daha Nasıl Anlatayım isimli şarkılarıyla beraber bugüne keyif katan gruplardan biri oldular. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa Kenan Doğulu oluyor şimdi. Ne istersen o isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı. Aşk içinde

Pop müziğin başarılı ismi Edis'ten dinledik. Duman isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gülşen'den İtaat Yok isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salıyı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlayabiliriz. Bu güzel günde de günün iki saatini en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle paylaşıp bugünün ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda günün en sevilen programı Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses.

0: güzel bir gün olsun diye yine elimizden geleni yapacağız. Günümüz güzel devam etsin diye yine bugün güzel haberlerden bahsedeceğiz. Misal doğada çıplak ayak yürümenin faydalarından, sabah güneşinin yararlarından, yanaklarımızın neden kızardığından bahsedeceğiz. Son dönemin popüler egzersiz cihazından bahsedeceğiz. Pembe ve mavi neden erkeklere kızlara ithaf edilmiş bundan bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Tabii kulağınızı yanı başınızdaki radyodan ayırmazsınız.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Her şeyin fazlası zarar. Tadında kararında kullanmak lazım. Keza teknoloji de aynı şekilde. Çok fazla kullanmayacaksınız. Teknolojiyle çok haşır neşir olduğunuzda gerçek dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Misal, yapılan yeni bir araştırma bu yapay zeka araçlarını aşırı kullanmanın kritik düşünme becerilerini zamanla körelttiğini ortaya çıkartmış. Öyle ki EEG cihazları takarak bir kompozisyon yazma süreci boyunca beyin dalgası aktivitelerini incelemişler ve yapay zeka asistanı kullanarak üretilen metinlerde bireylerin beyin aktivitesinin sinirsel katılımının kayda değer ölçüde düştüğünü gözlemlemişler. Aynı zamanda tabii iş yükünü hafifletiyor ama zihinsel çaba olmadığı için yapay zeka yazdığı için aynı zamanda kritik düşünme becerileriniz de düşüyor. Bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz anlarda tabii ki kullanacaksınız ama özellikle şu ödev hazırlama sürecinde gençler kullandığı için işte onların böyle çok kritik anlarda karar verme, düşünme yeteneklerini bu yapay zeka köreltmeye başlıyor. Bence kendi zihninizdeki düşüncelerle karar vermeye bakın. Yapay zekayı bir kenara bırakarak.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Uzun yıllardır yapılan araştırmalarda geleneksel Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklısı olduğu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Peki Akdeniz tipi beslenme en sağlıklı diyet ya da beslenme şekli ama kaçımız uygulayabiliyoruz? Özellikle Akdeniz bölgesi civarında oturanlar, yaşayanlar dahi uygulayamıyorlarmış. Yapılan araştırmalarda Akdeniz tipi beslenme alışkanlıklarının yerini giderek kalori yoğunluğu yüksek, ultra işlenmiş gıdalar içeren yiyeceklerin aldığını, özellikle misal yapılan araştırma İtalya'daymış, İtalyan çocukların Avrupa'daki en yüksek fazla kiloluluk oranına sahip gruplar arasında yer aldığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla Akdeniz tipi beslenme en sağlıklısı ama Akdeniz tarafındakiler bile bu tarz beslenmeyi tamamen benimseyemiyorlar. Fakat gün gelince anlayacağız ne kadar kıymetli olduğunu. Bence çok da süre beklememek lazım, bekletmemek lazım. Sağlıklı olmak için en doğrusunu yapmakta fayda var diyelim. Kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlamayı ihmal etmeyin. Kendiniz için bir şeyler yapmaya, sağlıkla yaşamaya.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu

0: yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: son dönemde sizin de dikkatinizi çekti mi bu titreşimli egzersiz cihazları? Mutlaka karşınıza çıkmıştır. Titreşim plakaları astronotlar için geliştirilmiş aslında, biliyor musunuz? Evet, kilo vermek isteyenler, hatta kas geliştirmek isteyenler için de çok iyi olduğu söyleniyor. Özellikle hareket kısıtlılığı yaşayanlar varsa ideal bir alternatif diyor uzmanlar. Bilinmeyen faydaları ve aslında doğru kullanım sırlarını paylaşmışlar ve aynı zamanda kimlerin kullanmaması gerektiğini paylaşmışlar. Daha önce uzayda kemik kaybını önlemek için astronotlar üzerinde denenmiş titreşim terapisti ama artık ellerimize kadar girdi. Ben de almayı düşünüyorum açıkçası. Hem kasları güçlendiriyormuş hem de kilo verme sürecini hızlandırıyormuş. Tabii ki tek başına yeterli değil. Spor yapacaksınız titreşim plakalarıyla birlikte ama risk grubunda olup kullanmaması gerekenler var. Misal, hemen onlardan bahsedelim faydalarından önce. Eğer geçmişinde kan pıhtılaşması ihtimali yaşamış olanlar varsa, kalp krizi geçirmiş olanlar ya da felç riski taşıyanlar varsa bu cihazdan uzak durması gerekiyor. Hamileler, kalp pili taşıyanlar, omurga kırığı geçirenler, şiddetli baş dönmesi olanlar ya da kulak problemi yaşayanlar, böyle kristalleri oynayanlar vesaire, sakın bu titreşim plakalarını kullanmasınlar. Ama aynı zamanda yaşınız ilerlediyse, hareket kısıtlılığınız varsa, Kraliyet Osteoporoz Derneği'nin verilerine göre bu teknolojik cihaz aslında kemik kaybını önlemek için oldukça faydalıymış. Günde sadece 10-15, bilemediniz en fazla 20 dakika titreşim plakası kullanmanız gerektiğini söylüyorlar. 10-15 dakika yeterli. Titreşim plakaları kemik erimesi gibi sıkıntıların önüne geçebiliyormuş. Kronik ağrıları hafifletmede şaşırtıcı şekilde etkili olduğunu söylüyorlar. Nöropatik sinirsel ağrılar varsa eğer, ilerleyen yaşlarda kas kaybı varsa eğer, gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Tek başına yeterli değil ama destek. Hatta kilo vermek için kalori açığı oluşturduğunuzda, iyi uyumak için kullandığınızda, stres yönetmek için bu titreşim plakalarını kullananlar varmış. Ben de çok şaşırdım. Faydalarını ve kullanılmaması gereken yerleri de hatırlatmış oldum.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi dünya genelinde iklim krizi, küresel ısınma fazlasıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da sıcaklık rekoru kırılmış. Ve tabii ki işte bu sıcaklık rekoru haberleri aslında bizim hayatımızı da etkileyecek seviyelerde. Hong Kong'daki sıcaklık rekoru bizi nasıl etkiler? Misal 1884'ten bu yana görülmemiş derecedeki o yüksek sıcaklık kahve tüketimini, daha doğrusu kahve üretimini engelleyebilir. El Niño kaynaklı kuraklık ve aşırı sıcaklık beklentisi kakao fiyatlarını yukarı ittiği gibi aynı zamanda kahve fiyatlarını da %100 artırabilir diyorlar. Aşırı sıcak yağış dengesizliği, El Niño endişesi fiyatları sert yükseltirken dünyada yükselen fiyat artışı hepimizi fazlasıyla etkiliyor. Kahve ve çikolata fiyatlarının önümüzdeki aylarda %100 zamlanması bekleniyormuş. Haberiniz olsun, artık kahve stoğu mu yapacağız, çikolata stoğu mu, siz karar verin.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sıcak havalarda pek çoğumuz çıplak ayak yürüyoruz zaten evin içinde. Gerçi evin içinde bile çıplak ayak dolaşmayın diyorlar ama ben bırakın evin içinde dışarıda da çıplak ayak dolaşacağım neredeyse, o kadar seviyorum. Yani ayağımın altıyla bastığım toprağı hissetmenin bana gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Topraktan bahsediyorum, betondan değil tabii ki, çünkü doğada çıplak ayak yürümenin çok fazla faydası var. Ha, börtü böceğe dikkat edeceksiniz, ayağınıza diken ya da çalı batmasın, ona da dikkat edeceksiniz ama doğada doğru yerlerde, doğru alanlarda çıplak ayakla yürüdüğünüzde hem beden hem de ruh sağlığınıza gerçekten iyi geliyor. Yürüyüş yapmak evet iyi geliyor, aynı zamanda çıplak ayakla toprakta yürümenin, topraklanmanın zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu rahatlattığını söylüyorlar. Uykusuzluğa birebir, krampları hafifletiyor, stresten kurtulmamızı sağlıyor, bence en önemlisi bu. Bir de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Yaşlanmak karşıtı etkileri de varmış. Herhalde bu haberi duyduktan sonra bugünden sonra herkes çıplak ayak yürüyecek doğada.

0: Yaz sıcaklarından şikayet ediyoruz ama yaz aylarındaki gün ışığı da oldukça faydalı hepimize. Hele ki sabah güneşi. Sabah gün doğarken sabah güneşini izlediniz mi hiç? Ne kadar güzel. Her sabah yapamazsınız belki. Her sabah o kadar erken uyanamayabilirsiniz ama sabah gün ışığına, güneş ışığına maruz kalmanın gece iyi uyumada faydası olduğunu söylüyorlar. Ha tabii o kadar erken uyanırsak gece uykumuz gelecek. Ama siz yine de bu faydayı gün ışığından bekleyin. Her sabah gün ışığıyla güne başlayın ki uykunuz iyi olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Size de oluyor mu bilmiyorum. Bir haber okudum. Benim çok dikkatimi çektiği için şimdi sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bazen çok güldüğümde, bazen utandığımda, bazen çok sıcak havalarda yanaklarım kızarıveriyor. Oluyor mu size de? Mutlaka oluyordur. Belki bir sunum yaparken, beklemediğiniz bir övgü aldığınızda ya da kalabalık bir ortamda küçük bir hata yaptığınızda aniden yanaklarınız alev alev yanmaya başlayabilir. Utanç verici bir zayıflık olarak görürüz çoğumuz ama bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Fizyolojik olarak yüz kızarması korktuğumuzda ya da stres altına girdiğimizde devreye giren sempatik sinir sistemimizin savaş ya da kaç tepkisini tetiklemesiyle başlıyor. Beynimiz adrenalin salgılayarak yüzümüzdeki kan damarlarının genişlemesine, dolayısıyla cilde giden kan akışının da artmasına, gözde görülür bir renk değişimine sebep olurken açık tenli insanlarda daha belirgin bir kırmızılık haline geliyor. Koyu tenlilerde de yine bir kızarma oluyor tabii ki. İşte tam bu noktada farkındalık ortaya çıkıyor. Karşınızdaki insan sizin kızardığınızı fark ederse daha fazla kızarıyorsunuz. Aslında bir nevi güven inşa etmek anlamına da geliyormuş. Yani yüzü kızaran insanlara daha fazla güveneceğimizi söylüyorlar. Peki mümkün mü engellemek? Yani benim gibi bu durumdan nefret ediyorsanız bu durumu, bu tepkiyi durdurabilir misiniz? Pek bir yolu yok durdurmanın demişler. Ancak sandığımız kadar büyük bir felaket de değil demiş uzmanlar. Sık yüzü kızaran kişilerin daha utangaç, daha farkındalığı yüksek insanlar olduğunu söylüyorlar. Yani bizim adımıza iyi bir şey aslında. Peki, ilgimi çekti, değişik bir haber geldi. Belki de sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yüzü kızaran insanlar daha fazla güven veriyorlarmış, daha fazla güven duyuluyormuş. Radyo Ses. Radyo.

Bu yılın rengi neydi? Mor muydu? Eflatun muydu? Kraliyet moru deniyordu galiba, değil mi? Çokça her yerde görüyoruz kraliyet morunu. Çok da güzel bir renk gerçekten. Kullanmak istiyorsanız bu sene mor pek gözde hanımlar beyler. Peki pembe ve mavi renkler. Aslında kız ve erkekle ilişkilendiriliyor. Kızlar doğunca pembe hediyeler alınıyor. Erkekler doğunca mavi kıyafetler, mavi hediyeler. Fakat aslında çok daha eski zamanlarda pembe renk gücün ve erkekliğin simgesiydi desem size inanır mısınız? Mavi ise zarafet dolu bir kadın için kullanılırdı. Aslında 19. yüzyılın sonlarına kadar kadın erkek fark etmeksizin, kız çocuk bebek çocuğu erkek bebek fark etmeksizin tek bir kıyafet kuralı vardı. Beyaz pamuklu elbiseler kullanılıyordu. Çünkü tamamen pratik, beyaz kumaşı kaynatarak yıkayabiliyorsunuz. Daha hijyenik, çamaşır suyla daha kolay temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuklar için daha kolay temizlenebilir. 6-7 yaşına kadar bu tarz kıyafetle, beyaz pamuklu elbiseyle giydiriyorlardı çocukları. Fakat sonra pembe ve mavi girdi hayatımıza. 1940'lardan sonra üretim standartları ve pazarlama teknolojisiyle kızlar pembeye, erkekler maviye yöneldi. Ve 2. Dünya Savaşı sonrasında da bu algı değişerek iş kıyafetleri, kot tulumlar, mavi renk asker üniformaları genelde erkek kıyafeti olarak görüldü. Pembe ise kızlara ithaf edildi. 70'lerde, 60'larda kadınlar pembeye daha fazla ağırlık verirken 80'lerden sonra pembe-mavi ayrımı iyice belirginleşmeye başlamış. Peki hiç fark etmez, biz mavi rengi de giyeriz, erkekler pembe rengi de kullanabilirler. İlla bir cinsiyet ayrımı olmaması lazım renklerde. Hepimiz için var renkler, yeter ki rengarenk olsun günümüz. Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Üçerler'i tercih edin.
1: 100 yıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ağustos'un da neredeyse yarısını bitirdik sayılır. Yavaş yavaş yazın sonuna doğru yaklaşırken küresel ısınma sebebiyle tabii ki yaz biraz daha uzun sürecek, ne de olsa biraz daha geç gelmişti. Peki mevzu bahis yazın çıkan şarkılar. 2026 yazında yine birbirinden hit, yepyeni onlarca şarkı çıktı ve onlara bir yenisi daha eklendi. Nil Kara İbrahimgil yeni şarkısı İstanbul Sen Benden Misin'i Ağustos'un 7'sinde dinleyicisiyle paylaştı. İstanbul'la kurduğu yıllara yayılan bağını samimi ve şiirsel bir dinle anlattı bu şarkıda. Henüz 10 yaşındayken İstanbul'a taşınan Nil Kara İbrahimgil yıllar boyunca şarkılarında bu şehrin izlerini taşıdı ama İstanbul Sen Benden Misin şarkısında ilk kez İstanbul'a doğrudan sorular soruyor, doğrudan konuşuyor. Martıları, köprüleri, sokakları, Poyraz'ı, adalarıyla İstanbul'un ruhunu içinde barındırıyor. Yeni şarkısını paylaştı. Güçlü anlatım diliyle söz ve müziği kendisine ait olan İstanbul Sen Benden Misin paylaşıldı. Hatırlatmış olayım, yeni yaz şarkılarına bir yenisi daha eklenmiş.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: estamos amanando.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Salının en güzel iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Siz radyonuzun sesini kısmayın. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek. Ben Rana. Yarın yine hayatın ritminde burada mikrofon başında olacağım. Yarına kadar kendinizi, sevdiklerinizi çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Murat. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi.

0: Karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

yıkamada önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi,

0: Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu

0: Dendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yaşadı.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Zınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastane.
4: Adres:

0: Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar gelir.